0: Seydi Tukur ora ngeni tok Seydi Sey Oumar Fouti Tall Baysan di ñaanal sama mam ji yelna su sedd ci kawam di takotal nekon alkali ñew mi jufure
1: sama abidjan sama na fay
0: mané kan nek Seydi Toro do pire mi ko pullo